0: listening to PMN UE.
1: Ma tu take to leho fio fio tu ma ne ma tu ke na nga mo e to leho mo fio fio mai him to go TA5 follow for lehat kim tu e manga ko kiri kiri loa ha e le mo fio fio nei mai him to go TA5 ke tapo aki ke fa fio fio am tu he manga fio fio nei